domurundan bile bultar. Jir jir baza belumay. Tarafewa uçintu na uçar. Smeale wa atifamarayna. Anio! Anio!